0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi, avantajların kapsamı genişledi. Kazancın

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee'in Teras'la yaşa. Coffee'in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.
1: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Mausa'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Mausa'da.
2: The answer. That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Dance FM.
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Bayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: or find us on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

Aquarinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Aquarinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
3: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: 101.5. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Dance FM breaks all the rules.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10...

Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dirne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dirne'nin

elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The Voice, the

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset

0: Summer Pool.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

hayatınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazi Mausa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Mausa'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Mausa'da.
1: The answer. That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
1: Spread the word.

0: by Corinium.
1: Hot mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

105. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Oh.

0: Afişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Music is the answer.
4: That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
4: Spread the word.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntı

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

0: on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim sevdam İskele'de. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

havuzda yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

da bul. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazılarıysa yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık

0: Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
3: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

FM.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey

0: eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Dance FM, Dance FM, there is no other choice.
3: No other choice.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Bahar ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Girne Üst Yolda.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Çocukların eline telefon değil tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Why Dance FM?
6: Music is the answer.
5: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
6: Music is the answer.

0: Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sanatın kalbi, bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club, hayatınla spor kal.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların arttı.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music. On one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
0: Hemen şimdi aramıza katıl. Fit Sports Club'la güçlü ol, fit ol.
1: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
2: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
5: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
6: Dünya

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM.

0: Summer Pool.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Dance FM, the rhythm of Cyprus.
1: Ini udah tadi ya, Kak.

FM.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Nisan Cuma buluşma noktası İskele.
1: Music. The kicks the ass.

0: XFM breaks all the rules.
1: Music.
2: This is the remix.

sound with you. Dance FM.

sound with you. Dance FM.

0: FM. There is no other choice.
1: No other choice. Get high.